ömrün boyu hapsin, azlı evin atları geliyor. Düşmen dur eva, az mamın seni, lahavara dili teri geliyor. Evin atı ketinap, hesti uçer mi min,

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Mahemme Şarifiye Erca'yı daveti Berbe Komene Demokratik İkeni Vengdaişi Mahse Baheme Şaran Jinyan Cuanan Karkeran Bekaran Uket Karano Berem Abişare Berbe Komene Demokratiki Heme Vaştişani Hupya Biyarizuan U Mitingi Azadiye De Bresipi Beştari Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkını Uçar U Sekreteriya İmralira Vesi Aktaş Hünermen Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Haziran'e 2026.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevru mendiyeye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: Kavar inem her bu dakla binin.
11: Vermişsin ha lan.
12: Çiller.

Rosebush, Rosebush, sınava kulağı kodları ne yazdı? Şimdi hem ders bilen ki bir masin ne hejine yani. Bu sekine hediye sarandaka motivasyon, relaxation. Beni kodları ne yazdı? Sınava kulağı azkirin. Dönem bakım o sana gülistan şimdi beni baş rozerin hayis bede baş. Tava rozi bile ertim khir ve bereketim yani sar. Valla tüm ben çavarın çitkin. Şuma seyne seyne veren o şuma bekhir ama iş bu bernameye sınava kulağı kodları ne زور خوشمان دبی بقربان تن بم ریز من هیا کاکی خوم سلام گرام حسکرین دنبا خوبستان گرستانشه وره

Rozbaş, Ahmet Rozbaş, Mehdi Rozbaş, Raha Rozbaş, Muş Rozbaş. Semsura rengin silahı golavuş bu dersi mi? Naha malbata buçuk adresi mi? Pemiş mereşandı. Mugu beri kuaz ve nav ne bizim hindi kutuş ne gütü ne gütü teçmadı sabah sal dersi mi rengin ne kir? Silahı golavuş bu. Erciye kuma gordarken silahuş bu Urmiye, silahuş bu. Mahabate bu kanesi ne kirmanşa merivan hevler doğuk zahı. Hamışlı amude kobani serikani erciye kuma rekord egnahme. Godar ki Avrupa şalatı sana askerin şey. Ben evit kem kum baş ve evit kem kuziyan. Her tüm bedeli ve be godarın heca.

Sistem ku tevli hevde ve valetiz. Ev sıranda kadar sıranda otomat da beyce devşi. Akıfına keko ve de ilham şi merhabi. Hop erez erez erez ey. Hanımlı canımını kerenken godar uken godar inice. Envet yerin. Ve saat hoş ve şan hoş denk bir de. Can erez

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Em gele huye heja ved huynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hoz in hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Ahmedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-05-16. Anji, alo, sedu pencivse.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiyek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı, jibo kesin ku tama deve kazanın, jibo amedi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavuglav berdevam dike.

0: اکه کسیش ما این نزدی تریاکی سجدر کردش یان زجر لومه کردش چاره نیو. تریاکیه بیو تداوی راشتی اشکنا بره ترکنایه نه. یونا رایر ممکنو. مرکز پرورده و شورومندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیا شارستانه گردی. تخشیت لگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
7: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
8: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
9: Özellikle Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
12: No Wing, Wing'e şimao.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Mahmet Şarifi'ye Erce'yi daveti verbe komele demokratik ikeni. Bengdaşıma sebaheme şaran, jinyan, cuanan, karkeran, bekaran, uket karano. Berema beşare verbe komele demokratiki heme vaşt şanı hupya biyari zuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, u sekreteriya İmralıyra Veysi Aktaş, hünermen, Kadir Çat, Pınar Aydınlar, u serhedo. Tarih, 28 Hazirane, dahazaru 26, saate 5, ca meydani istasyonu Amedi, Dem Parti u DBP.

0: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Em gele huye heja ve de huynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hoz in hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran'e saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji dar zandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas girin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajar emezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Le bajari dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocakbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocakbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocakbaşı ji bo kesên ku tama devê xasanin ji bo Amedê.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533-968-2120.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532-489-7424. Reklam kazandırır.
7: No, Ving, Ving'e şimal.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, barış yolunu açma zamanıdır sözleriyle halkı 28 Haziran'da Diyarbakır'da istasyon meydanında yapılacak özgürlük mitingine çağırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak iddiasıyla 23 Haziran'da ev baskınlarıyla gözaltına alınan 225 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlanarak 135'i sabah saatlerinde savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi tamamlanan 6 kişi serbest bırakılırken 129 kişi ise tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 103 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklamaya sevk edilenlerden 15 kişi için ev hapsi kararı verilirken 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Orta Doğu'da Kürtlerin kaderi daha iyi göründü diyen yazar Faik Bulut, barış zeminini güçlü kılmanın uluslararası diplomasiden geçtiğini ve Kürtlerin vazgeçilmezinin ise statü olduğunu belirtti. CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AKP'ye katıldı. Belediye başkanlarının rozetini genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan taktı. Uzun yıllar barış ve demokrasi mücadelesi içerisinde yer alan barış annesi Behriye Sevim, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Anayasa Mahkemesi'nin nafaka kararına tepki gösteren Tümbelsen Ahmet Şube Eş Başkanı Çağla Sanay, kadınları tamamen toplumsal rollerin içerisine hapsetmeye ve ev içi emeğini görünmez kılmaya çalışıyorlar dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Evrensel Gazetesi muhabiri Doğa Baskan, evrensel.net sitesinde yayından kaldırılan bir haber nedeniyle tutuklandı. Evrensel Gazetesi İzmir temsilciliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin görülen davanın 4. duruşmasında karar çıkmazken hiçbir duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık İsa Can hakkında zorla getirme kararı verildi. Dava 14 Eylül 2026'ya ertelendi. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Halk TV ve Koza TV'ye Batman'daki bakım merkezi haberleri nedeniyle para cezası verdi. Aşık grevindeki özel sektör öğretmenlerine destek için yapılan açıklamalarda öğretmenlerin yalnız olmadıklarını ve taleplerinin karşılanması gerektiği belirtildi. Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı. Diyarbakır'da 3 iş yeri ile ATM'ye yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi'nin 24 mahallede yapacağı mahallelerde kültür, spor ve sinema şenlikleri Sanayi Mahallesi ile start aldı. Van'da bir otel işleten ve tefeci olduğu iddia edilen N.A.'dan borç para aldıktan sonra tefecilerin ağına düşen Aşkan ailesinin bütün mal varlığına el konuldu. Hayatımızı mahvettiler diyen aile, başka ailelerin aynı duruma düşmemesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Erzincan'ın Barbaros mahallesinde 66 yaşındaki BK isimli erkek boşandığı SK ve UB'yi ateşli silahla katletti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde SK ile UB'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından BK polis merkezine giderek teslim oldu. Mersin'de faaliyet yürüten 61 sivil toplum örgütü ve kurum, özgürlük mitingi öncesi yaptığı açıklamayla

Uyuşturucu kullanımının bireysel değil toplumsal bir sorun olduğunu belirten İzmir Bağımlılıkla Mücadele Platformu üyesi Erhan Markoç, mücadelenin kolektif bir şekilde ve toplumun her bir parçasının ortak çabasıyla mümkün olduğunu söyledi. Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremde ilk belirlemelere göre 235 kişi yaşamını yitirdi, 4.300'den fazla kişi yaralandı. Yetkililer yaklaşık 200 kişinin enkaz altında mahsur kaldığını bildirdi. ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin ortak açıklamasında bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasının İran balistik füze programı, insansız hava araçları ve silahlı gruplara verdiği destek dahil olmak üzere tüm tehdit unsurlarının ortadan kaldırılmasına bağlı olduğu vurgulandı. ABD Başkanı Trump, çiftçilere yönelik etkinlikte yaptığı açıklamada bir kez daha İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ABD'li çiftçilerden tarım ürünleri satın alarak İran'a gönderileceğini dile getirdi. Japonya'nın Chiba eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 36 derece, Van 27 derece, Urfa 39 derece, Muş 31 derece, Şırnak 33 derece, Batman 39 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: Dolar 46.62, Euro 53.08, gram altın 6043 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
7: Em gele xoye heja ved xoynen mitinga berbe civaka demokratik banga mecbu gelan jinan juanan karkeran bekaran u hamu ketkarane werin em bişiara berbe civaka demokratik ve hamu da xozin xo behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev beştar hevseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş Hünermend Kadir Çat Pınar Aydınlar U Serhado Dirok 28 Haziran Saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet Dem Parti U DBP

0: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omamatik Aktif Beyazlar ve Renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solu Havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, "Barış yolunu açma zamanıdır" sözleriyle halkı 28 Haziran'da Diyarbakır'da istasyon meydanında yapılacak özgürlük mitingine çağırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak iddiasıyla 23 Haziran'da ev baskınlarıyla gözaltına alınan 225 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlanarak 135'i sabah saatlerinde savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi tamamlanan 6 kişi serbest bırakılırken 129 kişi ise tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 103 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklamaya sevk edilenlerden 15 kişi için ev hapsi kararı verilirken 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Orta Doğu'da Kürtlerin kaderi daha iyi göründü diyen yazar Faik Bulut, barış zeminini güçlü kılmanın uluslararası diplomasiden geçtiğini ve Kürtlerin vazgeçilmezinin ise statü olduğunu belirtti. CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AKP'ye katıldı. Belediye başkanlarının rozetini genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan taktı. Uzun yıllar barış ve demokrasi mücadelesi içerisinde yer alan barış annesi Behriye Sevim, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Anayasa Mahkemesi'nin nafaka kararına tepki gösteren Tümbelsen Ahmet Şube Eş Başkanı Çağla Sanay, kadınları tamamen toplumsal rollerin içerisine hapsetmeye ve ev içi emeğini görünmez kılmaya çalışıyorlar dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Evrensel Gazetesi muhabiri Doğa Baskan, evrensel.net sitesinde yayından kaldırılan bir haber nedeniyle tutuklandı. Evrensel Gazetesi, İzmir temsilciliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin görülen davanın 4. duruşmasında karar çıkmazken hiçbir duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık İsa Can hakkında zorla getirme kararı verildi. Dava 14 Eylül 2026'ya ertelendi. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Halk TV ve Koza TV'ye Batman'daki bakım merkezi haberleri nedeniyle para cezası verdi. Aşık grevindeki özel sektör öğretmenlerine destek için yapılan açıklamalarda öğretmenlerin yalnız olmadıklarını ve taleplerinin karşılanması gerektiği belirtildi. Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı. Diyarbakır'da 3 iş yeri ile ATM'ye yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi'nin 24 mahallede yapacağı mahallelerde kültür, spor ve sinema şenlikleri Sanayi Mahallesi ile start aldı. Van'da bir otel işleten ve tefeci olduğu iddia edilen N.A.'dan borç para aldıktan sonra tefecilerin ağına düşen Aşkan ailesinin bütün mal varlığına el konuldu. Hayatımızı mahvettiler diyen aile, başka ailelerin aynı duruma düşmemesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Erzincan'ın Barbaros mahallesinde 66 yaşındaki BK isimli erkek boşandığı SK ve UB'yi ateşli silahla katletti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde SK ile UB'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından BK polis merkezine giderek teslim oldu. Mersin'de faaliyet yürüten 61 sivil toplum örgütü ve kurum özgürlük mitingi öncesi yaptığı açıklamayla barış ve demokratik toplum sürecine desteklerini açıkladı. İstanbul merkezli organize suç operasyonunda 51 kişi yakalanırken Samsun merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 27'si daha adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu kullanımının bireysel değil toplumsal bir sorun olduğunu belirten İzmir Bağımlılıkla Mücadele Platformu üyesi Erhan Markoç, mücadelenin kolektif bir şekilde ve toplumun her bir parçasının ortak

200 kişinin enkaz altında mahsur kaldığını bildirdi. ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin ortak açıklamasında bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasının İran balistik füze programı, insansız hava araçları ve silahlı gruplara verdiği destek dahil olmak üzere tüm tehdit unsurlarının ortadan kaldırılmasına bağlı olduğu vurgulandı. ABD Başkanı Trump, çiftçilere yönelik etkinlikte yaptığı açıklamada bir kez daha İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ABD'li çiftçilerden tarım ürünleri satın alarak İran'a gönderileceğini dile getirdi. Japonya'nın Chiba eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 36 derece, Van 27 derece, Urfa 39 derece, Muş 31 derece, Şırnak 33 derece, Batman 39 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: Dolar 46.62, Euro 53.08, gram altın 6043 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwen. هر وها مدس به چکرنا لحمجون کی ده او کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan

0: Lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Mahemmet Şarifi'ye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik ikeni Bengdaş-ı Şemal Sebaheme Şaran Cinyan Cuanan Karkeran Bekaran Uket Karano Berema Beşare Berbe Komele Demokratiki Hemevaş Tişani Hupya Biyarizuan Umitingi Azadiye de Bresipi Beştari Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar Usekreteriya İmralı İra Veysi Aktaş Hünermen Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih 28 Hazirane, Dahazaru 26. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti UDBP.

0: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.

Merkez xəbərən rə mərhəbə qoşdarə əzizi. Ma bu xəbərən nəyən vərnəşmədi. Sekreteriya İmralira Vesi Attaşiva idi vaxt şikitişi tecridi u akardışırayrı aşteyo uşar davet mitinge azadiye kertke do 28 Haziran'a de meydani istasyonu Amedi'de bero organize kerdiş. Nuştok Faik Bulut'i diyar kert miyani roşhelati miyani de kadere kurdan hina veş asana u bala ant serke hezdar kerdişi zemini aşte diplomasya miyani tevira derbasmeno uçuyor ke kurdanı ne bedeliyeno statuyo. Sereki Şaradarya keçi öğreni Mesut Özarslan u Sereki Şaradarya keşaniye edirneyi Mehmet Özcan'ı ke CHP'yre istifa kerdi bi Peva Sereki Şaradarya Nevşehir'i Rasım Aryo İYİ Parti iş devre AK Parti bi. Kombiyeşi Sereke Bajarani Hirayde, Rozeti Sereke, Şaradaryan Heti Serokomar U Sereke Piruya AK Parti, Recep Tayyip Erdoğanira Amey Pevakerdiş. Dayika Aşte, Behiye Sevime Yake, Sarani Dergan Miyane Tekuşini Aşte, U Demokrasiye De Cakre Ütübi, Nevişhane İkete De Tedavi Bine De Dünyaya Xubedernaye. Hem Sereka Şubeye Amedya Tümbelsini Çağla Sanayi Kararı Nefakı Mahkemeye Desturi Bingeyi Rahne Kerduva, Vazeneke Cinyan Bıtamami Miyani Rolani Cemaati de Hapis Bikeri, Ukeda Miyani Keyi Neyasi Bikeri. Veziri Adaleti Akın Gürleki Aşkara Ker Çarçıya Tekuşini Verarı Hıstınani Suci Organize de Sereşti Şehmi Vaktiyeke Peru Velattandı Vrazya Derhaki Heştoy Çoruz Yuşiktaran'da Prosesi Adli Despekerd. Sereke Peru ve Çin'e TCP'ye Ame Ahmet. Özel tayarageye Ahmet'i de heti grubu ka kalabalı herabı sloganını Sereke Azad Türkiye Azade Ame peşvazi kerdiş. Endamani Parti'ye ke özeli peşvazi kerdi. Pankartık akertke tedenüştü bi. Şmame evni penyahura urayra şeri. Çike peşmade mazide. Ahmet hemveri butlan ideyo. Ciper sayışı der haqe şevati fabrikaya kozmetikya ravi veye dilovasike hiricira tuti hevd karkeri dünyaya xubeden nabide hevd vazifedari umumi amey tepiştiş. Ardan uç Artvin'i de tescil kerde 6 hektarke sevvare pavutuşe karaktere daristani uvare daristani qetbiyo de semede akerdişi maden izerdi u sıfırı kararı çedi lazımlıyo çed pozitifo diya. Operasyonu bahisi bir kanun eke Ahmet Devrazya'da viz tuçar şıkları kemi bir desmen kerdiş tepişyayı. Ahmet de derhaq hirişi çektarıyor ki vera hiricayni kari u ATM'yik Devrazya'da hiriş şıklarına kesik Ahmet tepiştiş. Şaya kültür, spor u sinemayı takan ki dohete şaradarya yeni şehre Ahmet'ira viz tuçar takanda bero kerdiş takasanı de despekerd. Herima Northwest teritorisi Kanada'yı da teyara yöke vera şevati herimede dahil biyo gınavaro. Nakızade hiri kesim yani teyara yöke dünyaya xubedernayı. Vezareti Pavutuşi Rusya aşkara kert Ukrayna şevede paytaxti Moskova zide de vera zafi cayande hiri şehirayı ihayan vraşt u 666 droni heti sistemi Pavutuşi havayra amey vistiş. First Lady Averina Korya'ya başvuru Kim Kyung-hae bireye görevtüşe diyarani vayan hemveri tayin kerdi şekari u berjevendi bazırgani de hevd sarı ceze hapsi cire diyar. Goştari azizi Mame Peynye xeberani xo bimane veşide.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Em gele xoye heja vedxoynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da xozin xo behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Heke kesek neziki ve tiryak be sujdar kirin anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike parka sumeri mala bikevir. Telefon 0539 929 0516 Anji Alo 153
4: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

gazın altında. Gazın da gazın da kondarı antamın çatılı yapıldı mı sarış kapı ayısı bir efendim atar atar der bazı bir anda fırın kemin emez ne kuhabi dinah barış gülüyor. Mesela kudan tavan dedi ki Rami Şahane gildi ve Levi Şekir'in yanı ağabey ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemle de Arabi halukat dedi gazdan ekhap kap geber kuhara le kerem kim geli yabal oldu no çıkavarın. Mesela ben tereddüt tereddüt bağırır akuat yap şemelen hiyalu kamakin rüke vaydel. Vaydel vaydel vaydel vaydel. Rabbina baye kurbaye şer kurbaye der bir çap rasmete gimine. Azeri şümünü cem yan gazi et acem emdiye kapın zırafe çapın zırafe porkeşin nab kandile gerden zırı. Fanani doktora ki devlet ecvedatı ya çantaki destana kut ya hiyal o

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çaren yo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0599-929-0566. Yanzi alo sev panca suhiri.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Em gele huye heja ved huynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, juanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.

0: reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Že na venda nuče jan tam baš. نزدیک 18 میلیون خوندکارین کود دبستانین سرطایی و ناوین انگریدای وزارت پروردهی نیتی وید دخوینن دست به بطلانه یا هاوینه کرن. پیشتی استفا و گوهرتنین پارتیان این ویداویی لمجیس دابش کرن کرسین پارلمنتیجی نوه حتیه سر راست کرن. هجمار پارلمنترین AKP گیشتیه 277، هجمار پارلمنترین CHP گیشتیه 336، هجمار پارلمنترین سربخوشی گیشتیه 10. دو دوزا درباره بیاره جهریبونه یا لنفچه فاتح یا استانبوله کوچار اندامین همان مالباته یین کجی آلمانیا جبو بتنانه هاتوبون جیانا خوش دستان دوزگر نیرین خو یا داوی اشکره کر دوزگر داخوست کر که پنج برسوچ جبرسوچه به احمال کاری یا بزانه بون بویه سده ممرنا گلک کسان حتی 22 سال و 6 مه جزایه گرتیگه هی بری. درونشتن داوی یا دوزا درباره کشتن لیلا آیدمیر آ 4 ساله اپوی یوسف آیدمیر به جزای محبته یه گران کری حتی جزا کرن هر وحا 6 برسوجندن این دوزه جی حتن برات کرن. پیشتی کل نخوشخانه فاکولته اطبه یا زانینگه ها هرانه دخورنه ده تیل و کرم هاتن دیتن شخصه سیاره های برتک نیشانه و روشه ده و گوت کارکر انتن درستیه و یکی حق ناکن. جنین کل قوسر مردینه دشرت و مرجین دجوار ده لزوین توتونه تخبتن دیار کرن که حتی پیدویین وان این هری بینگهین جی نای دابن کرن و داخواز باش کرن شرط و مرجین غبات خو کرن. دو اپراسیونین که تمین پولیسان لچار باجاران لنوانده الیزیزه لدیشی چته اصوچ بر وراستار کرن بیستونه گمان بر حتن گرتن گلک ماده این هشبر چک و موتورسیکلشی حتن دست سر کرن. ریخستن این مافین مروان به بونه 26 هزیرانه لدیجی اشکنجه روژا تکوشین و پیشگیری داینا جبو کسین راستی اشکنجه حتنه داخویانی دان و دو داخویانی احف بارده لدیجی اشکنجه بانگا پارستنا مافین مروان حته کرن. سرک وزیر اسرائیل نتانیاهو گفت که دو ولایت وی داویل گریدای بنا خو یا لشکری یا به دولت این یک بیای این آمریکای بینه و پیش از آسیا خو یا چکان آن افخوی خورت بکه. نتانیاهو دیار کرد که افیک جبو آمدکاری یا به چون این مسلمان آب ایران و هوال بند نویره پرگرینگه. دادگاه بلند آمریکایی بریاره که لگوری دخوز آره و بریاره ترامپ دا و ری لبر بتال کرن استاتیو پارستنا دمکی جبو بست هزاران کوچ برین هایتی و سوریه وکر لگوری راپوران اف بریار زیده 35 هزار کسان دخه خطره یا درسی نور کرنه. جگیر وزیر دروی ایرانی کازم خریب آبادی گوت در باسبون اوله جتنگا و هرمزی برکفتن نزلال و این پارلر آن بریارین که بی نرخاندن ایرانی تین کرن نای گارانتی کرن. وزیر سپوری یا فرانسه دیار کرد که هجمارا کسین پیشتی که جبرگر ماهی زیده کتن آوه و خنقینه گهشتی 55. ام گهشتن داویان و چه این خواه بمینن دخوشیه ده.
1: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez.

0: ده اوكنيفه جيكه جي سوريچي كولانا حضرت سليمان جانو جيجر اوجاق باشه جبو كسين كو طاما ده وغازانن جبو آمده
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

0: Gostaria de lali, que de beno, kçan de beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, wabi bo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnan bevine, bizuane ho benuse, bizuane ho buane, zuane ma, herçi ma.
1: Reklamlar. Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Mahemme Şarifiye Erca'yı daveti berbe komele demokratik ikeni. Bengdaişi mal sebaheme şaran, jinyan, cuanan, karkeran, bekaran, uket karano. Berema beşare verbe komele demokratiki heme vaştişane hupya biyari zuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, u sekreteriya İmralı İra Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026. Saate 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.
7: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
8: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
9: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, Kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
10: Reklamları dinlediniz.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Diyarbakır'a gelen Özgür Özel, Tahir Elçi'nin katledildiği dört ayaklı minarenin önünde yaptığı konuşmada Diyarbakır'da barış kalıcı olarak sağlandığında Tahir Elçi huzurlu şekilde uyuyacak dedi. Öğrenci Veli Derneği 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla hazırladığı raporu yayınladı. Eğitim öğretim yılı sonu raporunu açıklayan Veli Der, 1,5 milyon çocuğun örgün eğitimin dışına itildiğini belirtti. Gazeteciler Selman Çiçek ve Hülya Baytur hakkında Demokratik Modernite'ye abone olmaları gerekçeleriyle soruşturma başlatıldı. Yaşamını yitiren özgür basın emekçisi Bayram Balcı'nın cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. İşkence görenlerle dayanışma günü kapsamında birçok kente yapılan açıklamalarda işkencenin güvenlik politikası altında normalleştirilmeye çalışıldığını ancak bunun kabul edilmeyeceği belirtildi. AKP'li Şami Tayyar, YouTube'da yayımladığı Ölü Deniz isimli gösterisiyle gündem olan komedyen Deniz Göktaş'ı hedef gösterdi. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini öne sürdüğü Göktaş'a densiz ve zıpır dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Bajar adındaki çizgi ve çizgi roman dergisini tanıttı. Van'da yarın yapılacak özgürlük mitingi için Komamet ve Simyager mitinge katılım çağrısı yaptı. Antep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arasında kavga çıktı. Edinilen bilgilere göre kavga sırasında 12. sınıf öğrencisi 10. sınıf öğrencisini kesici aletle katletti. Antep'te tekstil fabrikasında içtikleri sudan rahatsızlanan 25 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden işçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Urfa'nın Siverek ilçesinde 14 Nisan'da meydana gelen okul saldırısında yaralanan ve tedavi süreçleri devam eden öğrencilere karneleri evlerinde teslim edildi. Maraş'ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 engelli kardeş son yolculuğuna uğurlandı. Ağrı'daki Zin Kadın Dayanışma Merkezi, kadınların yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışını yaptı. Samsun merkezli 4 ayrı organize suç soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken çok sayıda silah, mühimmat ve suç unsuru materyal ele geçirildi. Venezuela geçici devlet başkanı ülkede meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle can kaybının 589'a, yaralı sayısının ise 2980'e yükseldiğini açıkladı. Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek için nehir, göl ve denizlere giren en az 72 kişi yaşamını yitirdi. Boğulma vakalarının büyük bölümü Fransa'da kaydedildi. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmekten başka seçeneği olmadığını belirterek, İsrail ile her türlü normalleşme girişimini reddettiklerini söyledi. Brezilya'da yaşayan ve toplam yaşları 316'yı bulan 3 kız kardeş, Guinness Dünya Rekorlarına girmelerinin ardından uzun yaşamın sırlarını araştıran bilim insanlarının ilgi odağı haline geldi. Yeni bir araştırma, sıcak hava dalgalarının günümüzde 20 yıl öncesine göre 200 kat daha olası hale geldiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu tür aşırı sıcakların gelecekte daha sık ve daha şiddetli yaşanacağı uyarısında bulunuyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Em gele huye heja ve de huynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamuketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hoz in hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Tekirda, dünyada tenimende, sabah uğurdan bir zıvanı kur, şeve rakım bir zıvanı kur. Zıvanı ma bindesto, eyro esto sabah çınyo, vengdan aşıma hemminan, vayr veci, zıvanı.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Diyarbakır'a gelen Özgür Özel, Tayyarçı'nın katledildiği dört ayaklı minarenin önünde yaptığı konuşmada Diyarbakır'da barış kalıcı olarak sağlandığında Tayyarçı huzurlu şekilde uyuyacak dedi. Öğrenci Veli Derneği 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla hazırladığı raporu yayınladı. Eğitim öğretim yılı sonu raporunu açıklayan Veli Der, 1,5 milyon çocuğun örgün eğitimin dışına itildiğini belirtti. Gazeteciler Selman Çiçek ve Hülya Baytur hakkında Demokratik Modernite'ye abone olmaları gerekçeleriyle soruşturma başlatıldı. Yaşamını yitiren Özgür Basın emekçisi Bayram Balcı'nın cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. İşkence görenlerle Dayanışma Günü kapsamında birçok kente yapılan açıklamalarda işkencenin güvenlik politikası altında normalleştirilmeye çalışıldığını ancak bunun kabul edilmeyeceği belirtildi. AKP'li Şami Tayyar, YouTube'da yayımladığı Ölü Deniz isimli gösterisiyle gündem olan komedyen Deniz Göktaş'ı hedef gösterdi. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini öne sürdüğü Göktaş'a densiz ve zıpır dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Bajar adındaki çizgi ve çizgi roman dergisini tanıttı. Van'da yarın yapılacak özgürlük mitingi için Komamet ve Simyager mitinge katılım çağrısı yaptı. Antep'in Çayınbey ilçesinde bulunan Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arasında kavga çıktı. Edinilen bilgilere göre kavga sırasında 12. sınıf öğrencisi 10. sınıf öğrencisini kesici aletle katletti. Antep'te tekstil fabrikasında içtikleri sudan rahatsızlanan 25 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden işçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Urfa'nın Siverek ilçesinde 14 Nisan'da meydana gelen okul saldırısında yaralanan ve tedavi süreçleri devam eden öğrencilere karneleri evlerinde teslim edildi. Maraş'ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 engelli kardeş son yolculuğuna uğurlandı. Ağrı'daki Zin Kadın Dayanışma Merkezi, kadınların yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışını yaptı. Samsun merkezli 4 ayrı organize suç soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken çok sayıda silah, mühimmat ve suç unsuru materyal ele geçirildi. Venezuela geçici devlet başkanı ülkede meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle can kaybının 589'a, yaralı sayısının ise 2980'e yükseldiğini açıkladı. Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek için nehir, göl ve denizlere giren en az 72 kişi yaşamını yitirdi. Boğulma vakalarının büyük bölümü Fransa'da kaydedildi. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmekten başka seçeneği olmadığını belirterek İsrail ile her türlü normalleşme girişimini reddettiklerini söyledi. Brezilya'da yaşayan ve toplam yaşları 316'yı bulan 3 kız kardeş, Guinness Dünya Rekorlarına girmelerinin ardından uzun yaşamın sırlarını araştıran bilim insanlarının ilgi odağı haline geldi. Yeni bir araştırma, sıcak hava dalgalarının günümüzde 20 yıl öncesine göre 200 kat daha olası hale geldiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu tür aşırı sıcakların gelecekte daha sık ve daha şiddetli yaşanacağı uyarısında bulunuyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: لباجاری دیروکی ل آمده. اون جبر ریویتی خارنی تنه و خاندن. جانو جیگر اجاق باشه ل بند دوایه. ل جانو جیگر اجاق باشه. هند کارن گوشت برخی و کذب برخی آ تزه بخوان. هر وها مدت به چکن لحم جون کیده و کنفه جیکر. جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان. جانو جیگر اجاق باشه. جبو کسین کو تام ده و خسانن. جبو آمده.
1: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var. İyisini ister, iyi
5: finans. Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çaren yo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi Perverde u Şevrumendiye ye Tiryakiye ye Şare Darya Amedya Şaristan'a girdi. Taha Şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır Toyota.
8: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
9: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Solu havlu 12'li 169 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
12: Reklam kazandırır. No Wing, Wing'e şimao.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet. DEM Parti ve DBP.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Mahemmet Şarifi'ye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik ikeni. Vengdaişi Mal Sebaheme Şaran, Jinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano. Berema Beşare, Verbe Komeli Demokratiki, Hemevaş Tişani Hupya, Biyarizuan, Umitingi Azadiye de Bresipi. Beştari, Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, U Sekreteriya İmralı İra, Veysi Aktaş. Hünermen, Kadir Çat, Pınar Aydınlar, U Serhedo. Tarih, 28 Hazirane, Dahazaru 26. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti U DBP.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
5: iyi finans. Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
7: taşır. Toyota. Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji darzandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Ahmedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
5: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
6: Emgele huye heja ve dhuinen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelen, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hoz in hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. DEM Parti u DBP.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar sevgili Venk Radyo dinleyicileri. Ben Sarya ile Göçebe Ezgiler'desiniz yine bu hafta, her hafta olduğu gibi. Yine dünyadan seslerle, dillerle, farklı kültürlerle birçok şarkı derledim sizler için. İlk olarak radyomuzda Doğu'nun o mistik ve huzurlu seslerinden biri olacak. Karşımızda aslında asıl mesleği doktorluk olan biri var. Ama bunu insanlara müziğiyle şifa dağıtmayı seçmiş İran'ın en güçlü seslerinden Muhammed İsfahani. Fars müziğinin o ağır başlığı asil duruşunu alıyor. İçine biraz da modern tınılar katıp ortaya muazzam şarkılar çıkaran bir sanatçı bu. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Auge Aseman. Yani bizim dilimizdeki karşılığıyla gökyüzünün zirvesi gibi bir anlama geliyor. Farsça dilinin o şiir gibi, her kelimesi dantel gibi işlenmiş zarafetini taşıyor tabii şarkıda. Şarkı başlar başlamaz arkada tar ve santur dediğimiz telli enstrümanlar öyle bir dertleşmeye başlıyor ki insan daha ilk saniyede etkileniyor. Esfahani o kadife sesiyle yukarı doğru yükselirken, sesini yükseltirken aslında bize bu dünyanın tozundan, çamurundan, o günlük dertlerinden sıyrılıp o mutlak aşka, mutlak sevdaya ya da güzelliğe doğru yapacağı o dilsiz yolculuğu anlatıyor belki de. Şarkının bir yerinde geçen bir cümleyi paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle diyor orada: "Ey kalbimin kuşu, uç artık bu dar kafesten. Senin yerin gökyüzünün en yüksek zirvesidir." İnsan o kendi dünyevi prangalarından, sıkıntılardan, sorunlardan kurtulmak isteyişinin bundan belki daha güzel anlatılamazdı diyorum ve Muhammed İsfahani, Auge Aseman sizlerle.

0: Siyah şalıyla, gitarıyla sahnede devleşen bir efsanevi İspanyol kadın var. Maria Dolores Pradera. O sadece kendi ülkesinin değil, okyanusun öbür tarafındaki toprakların da sesi oldu aslında. Unutulmuş, kıyıda köşede kalmış, eski halk ezgilerini bulup çıkarıyor. Onlar öyle bir can veriyor ki hayran kalmamak elde değil. Şarkımız Cariño Malo. Aslında Peru kültüründen gelen geleneksel bir vals peruano eseri. Bizim bildiğimiz o gösterişli salon valslerinden değil tabii bu. Daha çok acıyı, kederi ve en asil şekilde taşıyan bir sokak müziği. İspanyolca sözlerin arkasında insanı içten içe yiyip bitiren, canını yakan ama bir türlü de söküp atılamadığı o yaralı marazi aşklar var. Pradera'nın o tok, sakin tiyatro sahnesindeymiş gibi o vurgulu sesi dökülüyor zaten mikrofonlardan da. Şimdi gitarını buruk, salantılı ritme eşliğinde yarım kalmış tüm hikayelerin ve zamansız vedaların şarkısı geliyor sizlerle. Maria Dolores Pradera, Cariño Malo sizlerle.
1: Hoy, después de nuestro adiós, he vuelto a verte, cariño malo, y se ve por tu reír. Aún no sabes

Göçebe Eskiler'de şimdi Cezayir'in o dik başlı, hüzünlü ama aynı zamanda da çok güçlü kadını var, Saud Massi. 90'lı yıllarda ülkesinde yaşanan o karanlık iç savaş döneminde müzik kutusunu ve hayallerini yanına alıp yollara düşen, Paris'e yerleşmek zorunda kalan bir göçmen ya da bir sürgün bir kadın o. Ülkesinde kadın bir gitarist olmak çok büyük baskılar gördü. Ama müziğini hiç bırakmıyor. Flamenco ritimlerini, folk müzik unsurlarını kendi topraklarının ezgileriyle harmanlayıp harika bir köprü kuran bir sanatçı. Cezayir'in Arapçasıyla, yani oranın yerel deyişiyle Darija dilinde seslendirdi Le Bien et le Mal, yani iyi ve kötü. Hayatın ta kendisi gibi duruyor ve bunu masal gibi anlatıyor bize. Şarkıda iyilik ve kötülük tozlu bir yolda karşı karşıya gelen iki insan gibi tasvir edilmiş. İyilik her zamanki gibi gene çıplak ve savunmasız, kötülük ise dünyanın süslü yalanlarıyla kuşanmış olarak anlatılıyor şarkıda. Zamanın elimizden kayıp gidişine ve adaletsizliğin ortasına boğulan bütün insanlara, masumlara yakılmış bu güzel ağda kulak vereceğiz şimdi. Saud Massi geliyor ve Le Bien et le Mal sizlerle.

0: Duygusal şarkılar çaldım üst üste. Şimdi çok hareketli bir şarkı var. Balkanların o neşeli görünen ama arkasını aslında perdesinin arkasını azıcık araladığımızda gözyaşı süzülen o kederli, dertli bir coğrafyasına konuk olacağız. Düğünlerin ve cenazelerin o büyük şefi, hepimizin çok yakından tanıdığı bir ses, bir sanatçı Goran Bregović var. Bu kez bizi doğrudan yersiz, yurtsuz, aslında topraksız diyebileceğimiz yani roman kültürünün o hırçın kalbine götürecek. Eski Yugoslavya'nın dağılışını, o savaşın acılarını bizzat yaşamış ve o toprakların çok kültürlü yapısını notalara kazımış bir sanatçı Bregović. Dünyanın neresine giderse gitsin, bavulunda hep Balkanların o hırçın ruhunu taşıyor ki Ederles şarkısıyla da tanıdığımız, bildiğimiz sanatçı. Mak şarkısı Maki Maki, Bregović'in efsanevi roman şarkıcı olan Şaban Bayramović ile birlikte yeniden canlandırdı. Kökleri eski bir Rumen halk melodisine dayanan çok katmanlı bir eser bu. Şarkı tamamen göçebe romanların dili olan roman dilinde söyleniyor. O roman halkının göç yollarında biriktirdiği neşe de, keder de bu şarkının her bir notasında görebiliyorsunuz aslında. Buradaki Maki ya da şarkıda seslendirilen Mariana aslında Balkanlarda bir türlü ulaşılamayan, peşinden koştukça kaçan bir sitemkar ama vefasız bir sevgili isim geliyor. Balkanların nefeslerin, o trompetlerin ve tubaların deli fişek, coşkulu ritminin altında aslında büyük bir yalnızlık da gizli belki de. Yaşadıkları bütün sıkıntıları belki neşeyle o seslerle aktarmak istiyorlar. Ritmin coşkusuna kapılıp aslında dans etmek istiyorsunuz ama arka planda da asırlık sorunların, sıkıntıların, yaşanan acıların olduğunu da hissedebiliyorsunuz. Şimdi Balkanların tozlu panayır yerine doğru uzanalım. Goran Bregović sizlerle olacak Maki Maki şarkısıyla.
1: Hop!

Bank Radyo'da ben Sarıya ile birliktesiniz. Göçebe Ezgiler'deyiz. Birçok ülkeden, halklardan, dillerden şarkılarla sizlerle oluyorum her programda. Bugün de programımızın neredeyse yarısına geldik ve devam ediyoruz. Şimdi Akdeniz'in tam ortasına, zamanla adeta dondu, kayaların ve zeytin ağaçlarının dile geldi o gizemli Sardinya Adası'na doğru gideceğiz. Elena Redda çok sevdiğim seslerden bir tanesidir. Bu adanın bin yıl yıllık vokal geleneğini, o toprağın altından çıkan o kadim çığlığı dünyaya duyuran çok etnik bir etnik sanatçı diyebilirim. Hatta kraliçesi dileyebiliriz. Sardinya'nın çok sesli halk müziği geleneklerinden beslenen Redda, adanın yerel dilini ve kültürünü alıp modern dünya müziğiyle öyle bir birleştiriyor ki ortaya zamansız bir sanat eseri çıkarıyor. Dinleyeceğimiz şarkının adı da Sardinya dilinde Saluge. Yani ışık. Elena Redda bu eserde adanın o mistik sesini, yüzyıllardır dağlarda yalkılanan o çoban çıngıraklarının o ilkel ritmini ve kıyıya vuran hırçın dalgaların sesini bir araya getiriyor. Şarkı öyle karanlık, öyle derin bir arayış var ki sanki insanlığın ilk günden kalma eski bir feneri yakmaya çalışıyor gibi. Müziğin arkasından gelen o yerel enstrümanların o ham sesleri insana gerçekten bir huzur veriyor. Köklere, toprağa, insanın ortak hafızasını ve her şeye rağmen insanın içindeki o hiç sönmeyen umuda adanmış bir ada şarkısıyla baş başa bırakıyorum sizi. Elena Redda, Saluge sizlerle.

Yine çok sevdiğim bir ses. Göçebe ezgilerde. Şimdi şu gürültülü dünyadan tamamıyla uzaklaştıran müziğin o en saf, en huzurlu yerine, arp tellerinin o rüya gibi tınılarına sığınacağız. Katalan arp sanatçısı var sırada, Ariana Saval. Zaten efsanevi bir müzisyen kendisi ve öyle bir aileden de geliyor. Öyle bir ailede ilk nefesini, eski zamanlardan notalarını dinleyerek gözlerini açan bir kadın. Ortaçağ ezgilerinin ve Kelt arpının sınırlarına gezen Ariana sadece geçmişi de taklit etmiyor. Onlar da alıyor ve yepyeni, masalsı bir ruh üflüyor adeta şarkılarına. Şarkının ismi aslında Fransızca melodiyi güzelleştirir anlamında. Ariana parmakların ucunda süzen o arpın o masalsı sesi eşliğinde insan ruhunun asıl vatanına duyduğu bitmek bilmeyen göçebe özlemini anlatıyor bize sanki bu şarkıda. Burada ne bir hırçınlık ne dünyanın günlük telaşı var. Ariana'nın duruğu, berrak, adeta gökyüzünden süzen o pürüzsüz sesi ve o arpın telleri insan içindeki o gizli odayı aralıyor. Kelimelerin ötesine o evrensel sese, şifaya belki de gidiyoruz. Ruhumuzla dinlemeniz için size baş başa bırakıyorum diyorum. Ariana Saval, Adüsü La Melodi sizlerle olacak.

Katalan bir müzikle devam etmiştik. Şimdi bambaşka bir ülkeye gidiyoruz. Afrika'ya, hatta Batı Afrika'ya. Mali'nin o sıcak, kızıl ve kadim toprakları var. Habib Koyte, Afrika'nın sözlü tarihini, kralların hikayelerini ve halkın acılarını kuşaktan kuşağa aktaran bilge ozanların, yani griot geleneğini günümüze en zarif aktaran temsilcilerinden bir tanesi. Mali'nin köklü bir müzisyen ailesinden geliyor Koyte'de. Batı tarzı gitar çalma tekniklerini kendi topraklarındaki o yerel enstrümanların tınılarıyla birleştiriyor ve kendine özgü, tatlı bir tarz yaratıyor. Seslendireceği Deme şarkısı da Bambara dilinde. Çok yanıma bir o kadar da ağır bir anlama geliyor. Yardım et. Habib bu coğrafya özgü olan, o kurutulmuş büyük bir kabaktan yapılan ve 21 teli olan geleneksel kora enstrümanla o nehir gibi akan sesini kendi gitar teknikleriyle taklit ediyor. Şarkı göçebe hayatın, çölün ortasındaki o çetin yaşam mücadelesinin ancak ve ancak dayanışmayla birbirinin elinden tutarak hayatta kalabileceğini söylüyor bize. Koyte'nin o samimi, içten Afrika yerlisi ve gitarından dökülüyor o su damlası gibi berrak ritimler. İnsanın modern dünyanın o hırpalayıcı yalnızlığından çekip çıkarıyor. Biz de unuttuğumuz o büyük insanlık ailesini, o dayanışmayı veren, içinizi ısıtacak bir şarkı var. Şimdi Habib Koyte Deme sizlerle.

Göçebe Ezgiler'de Kafkasya'ya doğru gideceğiz. O Buğulu Dağları'na, Hüzünlü Yamaçları'na gideceğimiz bir yer var sırada. Lilit Pipoyan, modern Ermeni kent müziğinin en naif, en incelikli seslerinden bir tanesi. Pipoyan Ermeni halk şiirini ve orta çağdan kalan o eski ozan şarkılarını alıyor. Yine modern piyano ve akustik düzenlemelerle yeniden yorumluyor. Ve bu şekilde bir köprü kuruyor aslında. Geçmişle gelecek arasında, o sesler arasında ve o müzikler arasında bir köprü kuruyor. Dinleyeceğimiz şarkı işte dünyada bilinen adıyla Don't Cry, yani ağlama. Kökleri Orta Çağ'a kadar uzanan geleneksel bir Ermeni şiirinin günümüz tınılarıyla yeniden hayat bulmuş hali. Şarkının arka planında insan sesine en yakın, en hüzünlü enstrümanlardan bir tanesi kabul edilen, kayısı ağacının kalbinden yapılan dertli düdük sessizce çekişiyor adeta arkada. Yaşama, ayrılığa ve bu zorlu coğrafyanın insan sırtına yüklediği o ağır kederlere karşı bilgece, metanetli bir teselli adeta bu şarkı. Lilit Pipoyan sizlerle Don't Cry.

Artık sonuna geldik programımızın. Son bir şarkımız var. Çok ilginç bir karşılaşmayla, bir tanışmayla öğrendim bu şarkıyı. Atölyemde birçok farklı insanla tanışıyorum. Farklı dillerden, dinlerden, kültürden insanlarla tanışma fırsatı buluyorum. Ki onlardan bir tanesi de sevgili Yohanna'ydı. Bir atölyede sohbet esnasında onların bir müzik grubu olduğunu da öğrendim. Ki yeni şarkılar çıkarmışlar. Şimdi onlardan bir tanesini çalacağım sizlerde. Çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup. Çok sesli, tatlı bir grup. Akdeniz'in ve Balkanların o çok sesli şarkılarını heybelerinde taşıyan Perperuna Ensemble grubu ya da topluluğu. Farklı kültürlerin ve dillerin ortak ezgilerini, insan sesinin en yalın, en güçlü hali olan kurallarla icat eden bir topluluk. Müziğin sınırlarını tanımayan, o göçebe doğasını gerçekten çok iyi özetleyen gruplardan bir tanesi. Seslendirdikleri şarkı Ya Salio de la Mar, yani Türkçe karşılığıyla yakın anlamda söyleyeyim, denizden çıktı. Kökleri Selanik ve Rodos adasına kadar uzanan çok eski asırlık bir separat düğün şarkısı bu. Ladino dilindeki bu neşeli ama bir o kadar da aslında buruk yüzünü de barındıran eserde denizden yeni çıkmış bir gelinin zarafetini, onun güzelliği karşısında büyülenen insanların hayranlığını anlatıyor. Geleneksel perküsyonların ve kadın seslerine o kusursuz katman katman yükselen uyumu, dinleyiciyi eski zaman Akdeniz limanlarının o cıvıl cıvıl havasını solutuyor adeta. Yüzyıllar önce denizleri, engin denizleri aşarak, dalgalarla boğuşarak bu topraklara sığınan, kültürünü koruyan bir halkın neşeli ve umutlu ritmine ortak oluyoruz bu şarkıyla. Ve sevgili Yohanna ve sevgili kadınlar diyorum, sevgili Perperuna Ensemble grubu, başarılar diliyorum. Şarkılarınızı da dinlerim, çok çok güzeller. Muhtemelen dinleyeceksiniz, dinliyorsunuz da şimdi. Sevgiler, saygılar diliyorum buradan Berlin'e ve sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Hafta yine farklı şarkılar, diller, kültürlerle, hikayelerle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın diyorum. Dikkat edin kendinize. Perperuna Ensemble, Ya Salio de la Mar sizlerle.

0: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Radyo Weng.

0: Reklamlar.
1: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Tezgel marketlerde 30 Haziran'a kadar dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.